Yani dum harisun aleykum bilmu'minine raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا